Bakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarını ziyaret etti. 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığı kamplarda incelemelerde bulunan Fidan, bölgede bir insanlık dramı yaşandığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım faaliyetlerini sürdüğünü söyledi. Bakan Fidan ayrıca Türk Sahra Hastanesi ile TİKA'nın eğitim ve insani yardım çalışmalarını da yerinde inceledi.

güçlendirme adımlarını görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salihani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Suriye Fransa İş Konseyi Paris'te ekonomi ve finans zirvesine katılım sağladı. Suriye Fransa İş Konseyi üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Arap Ekonomi ve Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. İki gün sürecek zirvede Arap ve Avrupa ülkeleri arasında yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bankacılık sektörü gelişmeleri, jeopolitik dönüşümlerin küresel ekonomiye etkileri ile finans alanında yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular ele alınıyor.

adımlarını masaya yatırdı. Suriye Ticaret Odaları Birliği ile Belarus'un Şam Büyükelçiliği temsilcileri iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü. Taraflar iş dünyaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaret heyetlerinin artırılması ve özel sektörler arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ordusu Suriye'nin Kuneitra iline Mayıs ayında 38 baskın düzenledi. İsrail ordusunun Mayıs ayında Suriye'nin Kuneitra ilinde 38 kara baskını düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri bölgede ev baskınları gerçekleştirdi, sivilleri sorguladı ve bazı kişileri alıkoydu. Raporda ayrıca tarım arazileri ve ateş hattı yakınlarına yönelik topçu saldırılarının da sürdüğü belirtildi.

300 milyon dolarlık yol yardımı. Dünya Bankası Irak'ta karayol altyapısını geliştirmek amacıyla 900 milyon dolarlık finansman sağlanmasını onayladı. Proje kapsamında Bağdat'ı Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün ve Suriye sınırına bağlayan stratejik ulaşım koridorlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanıyor. Açıklamada ülkede ulaşım büyük ölçüde karayoluna bağlı olduğu ve mevcut yol ağının ciddi şekilde yıprandığı vurgulandı. Projenin yaklaşık 7,9 milyon kişiye fayda sağlaması ve ekonomik hareketliliği arttırması hedefleniyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Atının tornakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

Sen gözleri köre ışık, sen kibirsizlerin dili. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder, bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver, bana güneşinden itaat yolla, bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!

liste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırılarını sürdüğünü, Orta Doğu'daki çatışmaların güven ve istikrarı zedelediğini söyledi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin aksamasının sadece Körfez ülkelerini değil, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti. Katılım finansın önemine dikkat çeken Erdoğan, emlak katılımının halka arz edileceğini, ziraat katılım, vakıf katılım ve halk katılımın ise birleştirileceğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Dünya Çevre Günü mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti. Şara, Suriye'nin son yıllarda yaşadığı yangın, sel ve taşkınların dayanışmanın önemini gösterdiğini belirterek, daha yeşil bir vatan ve sağlıklı bir gelecek için çevre bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın talimatıyla Siyasiye Köprüsü'nün inşaatına başlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan stratejik Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşasına başlandı. 12 ayda tamamlanması planlanan proje, şehir merkezi ile çevre bölgeler arasındaki ulaşımı yeniden sağlayacak. Yetkililer, köprünün ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerine katkı sunarak bölgedeki yeniden imar çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Bakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarını ziyaret etti. 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığı kamplarda incelemelerde bulunan Fidan, bölgede bir insanlık dramı yaşandığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım faaliyetlerini sürdüğünü söyledi. Bakan Fidan,

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye turizmde işbirliğini güçlendirme adımlarını görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salihani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Suriye Fransa İş Konseyi Paris'te ekonomi ve finans zirvesine katılım sağladı. Suriye Fransa İş Konseyi üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Arap Ekonomi ve Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. İki gün sürecek zirvede Arap ve Avrupa ülkeleri arasında yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bankacılık sektörü gelişmeleri, jeopolitik dönüşümlerin küresel ekonomiye etkileri ile finans alanında yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular ele alınıyor.

Suriye ve Belarus ekonomik işbirliğini güçlendirme adımlarını masaya yatırdı. Suriye Ticaret Odaları Birliği ile Belarus'un Şam Büyükelçiliği temsilcileri iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü. Taraflar iş dünyaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaret heyetlerinin artırılması ve özel sektörler arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'nin Kuneitra iline Mayıs ayında 38 baskın düzenledi. İsrail ordusunun Mayıs ayında Suriye'nin Kuneitra ilinde 38 kara baskını düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri bölgede ev baskınları gerçekleştirdi, sivilleri sorguladı ve bazı kişileri alıkoydu. Raporda ayrıca tarım arazileri ve ateş hattı yakınlarına yönelik topçu saldırılarının da sürdüğü belirtildi.

900 milyon dolarlık yol yardımı. Dünya Bankası, Irak'ta karayolu altyapısını geliştirmek amacıyla 900 milyon dolarlık finansman sağlanmasını onayladı. Proje kapsamında Bağdat'ı Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün ve Suriye sınırına bağlayan stratejik ulaşım koridorlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanıyor. Açıklamada ülkede ulaşım büyük ölçüde karayoluna bağlı olduğu ve mevcut yol ağının ciddi şekilde yıprandığı vurgulandı. Projenin yaklaşık 7,9 milyon kişiye fayda sağlaması ve ekonomik hareketliliği arttırması hedefleniyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

işte emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin sırtına.

ellerin dili. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta poz, yüce irfan.

Hadi. Buna çorak bir çukur. Volga Damla'ya muhtaç. Ey Kafkas Dağı'nın kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev. Yürü deyip dağ yürüten. Dur dedimi kalp durduran. Ey ezelden ebede Türk

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göğerir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırılarını sürdüğünü, Orta Doğu'daki çatışmaların güven ve istikrarı zedelediğini söyledi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin aksamasının sadece Körfez ülkelerini değil, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti. Katılım finansın önemine dikkat çeken Erdoğan, emlak katılımının halka arz edileceğini, ziraat katılım, vakıf katılım ve halk katılımın ise birleştirileceğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Dünya Çevre Günü mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti. Şara, Suriye'nin son yıllarda yaşadığı yangın, sel ve taşkınların dayanışmanın önemini gösterdiğini belirterek, daha yeşil bir vatan ve sağlıklı bir gelecek için çevre bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın talimatıyla Siyasiye Köprüsü'nün inşaatına başlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatıyla Deir ez-Zor'da Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan stratejik Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşasına başlandı. 12 ayda tamamlanması planlanan proje, şehir merkezi ile çevre bölgeler arasındaki ulaşımı yeniden sağlayacak. Yetkililer, köprünün ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerine katkı sunarak bölgedeki yeniden imar çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Bakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarını ziyaret etti. 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığı kamplarda incelemelerde bulunan Fidan, bölgede bir insanlık dramı yaşandığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım faaliyetlerini sürdüğünü söyledi. Bakan Fidan ayrıca Türk Sahra Hastanesi ile TİKA'nın eğitim ve insani yardım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye turizmde işbirliğini güçlendirme adımlarını görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salihani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Suriye Fransa İş Konseyi Paris'te ekonomi ve finans zirvesine katılım sağladı. Suriye Fransa İş Konseyi üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Arap Ekonomi ve Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. İki gün sürecek zirvede Arap ve Avrupa ülkeleri arasında yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bankacılık sektörü gelişmeleri, jeopolitik dönüşümlerin küresel ekonomiye etkileri ile finans alanında yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular ele alınıyor.

Suriye ve Belarus ekonomik işbirliğini güçlendirme adımlarını masaya yatırdı. Suriye Ticaret Odaları Birliği ile Belarus'un Şam Büyükelçiliği temsilcileri iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü. Taraflar iş dünyaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaret heyetlerinin artırılması ve özel sektörler arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'nin Kuneitra iline Mayıs ayında 38 baskın düzenledi. İsrail ordusunun Mayıs ayında Suriye'nin Kuneitra ilinde 38 kara baskını düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri bölgede ev baskınları gerçekleştirdi, sivilleri sorguladı ve bazı kişileri alıkoydu. Raporda ayrıca tarım arazileri ve ateş hattı yakınlarına yönelik topçu saldırılarının da sürdüğü belirtildi.

900 milyon dolarlık yol yardımı. Dünya Bankası, Irak'ta karayolu altyapısını geliştirmek amacıyla 900 milyon dolarlık finansman sağlanmasını onayladı. Proje kapsamında Bağdat'ı Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün ve Suriye sınırına bağlayan stratejik ulaşım koridorlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanıyor. Açıklamada ülkede ulaşım büyük ölçüde karayoluna bağlı olduğu ve mevcut yol ağının ciddi şekilde yıprandığı vurgulandı. Projenin yaklaşık 7,9 milyon kişiye fayda sağlaması ve ekonomik hareketliliği arttırması hedefleniyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlarımız, güzel insanlar, saygılarımızla, sevgilerimizle bugün de sizlerle birlikteyiz. Merhabalar, iyisiniz, iyi olmanızı diliyoruz ve iyi olacağınızı ümit ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sesimizden ziyade kurduğumuz cümlelerle inşallah sizlerin umut dolu hayatına bir umut ailesi daha eklesek kötü mü olur? Gerçi bu vakitler umut efendim nedir onun yanında? İşte şiir okuyacaksınız, şiirde geçen cümleler. Ha, şiirlerin çoğu da böyle daha çok hani melankolik şiirlerdir. Şiirin genel karakterinde zaten bu var. Veya genel demeyelim, şiirin karakterinde bu var. Biraz böyle acıtacak içimizi değil mi yani? Acıtacak ki bir anlamı olsun, bir değeri olsun gibi. Veya bizim şiire yüklediğimiz anlamda biraz bu var. Yani bu olmazsa biz böylesi olmayan şiirlere karşında duruşumuz sanırım çok istekli olmaz. O açıdan şiire yüklediğimiz anlam, şiirde geçen cümleler, biz hangi anlamı yüklersek yükleyelim, bizi ister istemez bir hüzne doğru yöneltir. Ama biz o hüzünden de güzel şeyler çıkarmayı becerebilen bir toplumuz, umuyoruz öyle olur. Ve ona uygun cümleler kuran insanlardan oluruz diye uzun yıllardır bu programları icra ediyoruz. Ümit ediyoruz ki öyledir. Ümit ederiz ki sizlerin bu efendim hayat yolculuğuna arkadaşlık edebiliriz. Bazen bir cümle insanı rezil edebileceği gibi değil mi? Bazen bir cümle insana ümit de verebilir. Hani vezir de edebilir tarzında, rezil de edebilir, vezir de edebilir. İnşallah o ikisinin arasında belki rezil vezir değil ama sizin ümidinize bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Çünkü hayatta olumsuzluklar oldukça fazla ve olumsuzlukların en asgariye indirilmesi için mücadele eden insanların sayısı da çok fazla değil maalesef. Keşke mücadele eden insanlar da çok fazla olsa, mücadele eden ülkeler de çok fazla olsa, şu gün, şu anlarda yaşadığımız olumsuzlukların belki de çoğunu yaşamayacağız. Ama bireyselleşen insan, bireyselleşen toplumlar, bireyselleşen devletler belki de baktığınız işte şu göçmen hadisesinde bile değil mi, Suriye'de veya Afrika'da yaşanan dramlarda insanların kapıları çalındığında o kapılarını açmamak gibi bir duruma düçar oldular maalesef. Bu durumun anlatılabilir bir tarafı yok aslında. İnsani anlamda kabul edilebilir bir tarafı yok. Gelenlerin ne olduğu sorusundan ziyade onların muhtaç oluşu, onların bir anlamda mağdur oluşunun ve bunu gözlerimizle görmemiz, anlamamıza rağmen hala bu anlamda yeryüzünün her yerinde mağduriyetlerinin artarak devam etmesi söz konusu. Türkiye gibi birkaç ülke daha olsaydı belki bugün yaşanan dramların birçoğu daha da az ölçüde yaşanacaktı. Bu gerçekten özel bir cümle. Bunu hamasi bir duyguyla söylemiyoruz. Yaşananlardan yola çıkarak söylüyoruz. Ve aslında burada şöyle bir altyapı var. Demek ki yeryüzündeki bir takım kuvvetler, bir takım devlet yönetimleri aslında olayın böyle devam etmesini istiyor veya seyrinde, olayın olumsuz yönde seyretmesinde etki sahibiler ve etkinler aslında. Ve olayların böyle oluşmasında büyük bir role sahipler. Bu rolden dolayı da geri adım atıyorlar. İnsanlar kendilerine başvurduklarında, kapılarını çaldıklarında onları maalesef suçların münasebetiyle, kendi suçları münasebetiyle, gelen insanların suçları değil. Çünkü onları o hale düşüren kendileri olması münasebetiyle onlara kapılarını kapatıyorlar. İstiyorlar ki insanlar o vesileyle, bir vesileyle hayatları da sona erse, nefes alacak 10 metrekarelik bir alan kalmasa da bir takım çevrelerin, bir takım ruhların, bir takım sistemlerin, anlayışların umrunda bile değil ama bizim umrumuzda. Umrumuzda olduğunu da yaptığımız her programda ifade ediyoruz ve umrumuzda olmaya da devam edecek. Yeryüzünde iyiliğe bir katkı sunabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bazen sözüyle olacak, bazen siyaseten olacak, bazen bir yazıyla olacak, bazen gerçekten bir eylemle olacak. Ama muhakkak olacak. Türkçenin Sesi Radyosu'ndasınız ve sizlerle şu an bir şiir okumak isterim. Şiir, güzel bir şiir. Sizler de içinizde o tatlı hüznü barındıracağını düşündüğüm bir şiir. Şiirin ismi sadece bir harf. A. A şiiri Yavuz Bülent Bakiler'in yazdığı bir şiir. Üç nokta koymuş muhtemelen.
A'dan sonrasını söylemek istememiş. Adrese teslim bir şiir olsa gerektir. Her neye ve kime yazıldıysa o biliyordur. Onun haricinde kimsenin bilmesine de gerek yoktur. Okuyalım, paylaşalım. Sizlere armağan edelim.

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu ah. Ama sen duymazsın duyduğumu ah. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak. Ne bir akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar seni akşamları ansızın. Ne uykuların, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanla uzanır gibi usulca. Dokunsam saçlarına, kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için. Kendimi boşuna aldattım. Anladım faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir sirin rüzgarsın yüzüme vuran. Yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı. Taş duvarlar biliyor. Sen bilmiyorsun.

Ne kadar yalın, ne kadar güzel anlatmış Yavuz Bülent Bakiler. Her kime yazmışsa ne güzel yazmış. Dediğim gibi tatlı bir hüzün barındırdı değil mi içinde? Geceler kurşun gibi indi üstümüze. Bir hayal çıkıp geldi uzaklardan işte. Kurşun gibi indiğinde bir hayal de geliyor. Sonra bir kara sevda tutuyor sizi. Ve kimsenin haberi yok. Hatta o ağ dediğinizin bile haberi yok. Ne güzel betimlemiş, ne güzel tarif etmiş yaşadığı duygulanmayı. Yavuz Bülent Bakiler'in böyle bir özelliği var. Arı duru, yalın, Türkçeyle ve hepimizin bildiği kelimelerle ve cümlelerle çok güzel bir örgüsü var. O örgüden biri bu. A şiiri ve diğer şiirleri de aslında benzer bir nitelik taşıyor. Yaşayan bir şairimiz. Dün Bahattin Karakoç'tan bahsetmiştik, o da yaşayan bir şairimizdi. Bugün Yavuz Bülent Bakiler aklıma geldi, o da yaşayan bir şair. Onları saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu güzel duygularını bizlerle paylaştıkları için, bizim de duygularımıza arkadaşlık ettikleri için, bizim duygularımızı da bu anlamda mamur ettikleri için veya aynı duyguyu aynı yerden, aynı noktadan yakalayabildiğimiz için kendimizi mesut hissediyoruz. O atmosferi bozmasam bir şiir daha okusam ne dersiniz? İster misiniz? İstersiniz gibi geliyor. Onun bir şiiri daha var. Birçok şiiri var tabii ki. Gözlerim İstanbul oluyor birden var. Mesela çok güzel. Sen şiiri var. Cebeci istasyonu var. Birçok güzel böyle yalın şiiri var. Onlardan birini, yani Sen seni de okuyalım. Ve devam edelim inşallah. Bozmayayım atmosferi ben.

Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni. Sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen dolsan yeter. Ben de çaresizlik sonsuz kördüğüm, ben de sabır senden az. Gündüzden vazgeçtim düşümde biraz, bir yüz görümlü sen olsan yeter. Duymasa hiçbir kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysam bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek, eğilsen yeter.

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlarda esen. Durgun sular gibi azalacağım bir gün. Birdenbire çıkıp gelmesen. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine deyince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencereleri. Bir elim seni silecek. Kalbim, ebem kuşağı günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğin vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doluyor yüreğimi şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerim.

Bir şiirini daha ekledim değerli dostlarımız. Gözlerim İstanbul oluyor birden ve öncesinde sen sen sendi. Yalındı, arıdudu, durulu ve güzel Türkçesiyle ve Türkçe'ye duyduğu saygıyla bildiğimiz bu büyük şairi de güzelliklerle anmış olduk. Yavuz Bülent Bakiler ismini de bilmeyenler bu üç şiir vesilesiyle bilmiş ve duymuş olsunlar. Konunun zaten ilgilileri biliyorlardır. Yani bir şey eklememe gerek yok benim ama jenerasyon zamanla ne oluyor? İşte bizler çocukken baba oluyoruz, anne oluyoruz veya artık bizim çocuklarımız oluyor. Bizim annemiz babamız da dede oluyor ve değişiyor yani zamanla. Herkes hemen her şeyi bir anda bilecek diye bir şey yok. Alttan gelen nesil de ister istemez bu şiirlerle, bu isimlerle zamanla tanışacaklar. Biz de tanışmalarını işte bu okuduğumuz, aktardığımız eserlerle vesile olabiliriz diye düşünüyoruz. Umuyoruz öyle olur. Bu güzelliği aktarmaktan başka şeyler de yapıyoruz tabii ki. Başka bir şey yapmıyoruz diyeceğim ama başka şeyler de yapıyoruz. Yapmaya da devam edelim. Gözlerin İstanbul olması, sen sen sen ve A şiirlerinden de anlaşılacağı üzere her ne kadar arı duru yalın da olsa bir aşk şairi. Tabii ki bir ideali bir davası da var. Baktığımızda birçok dava diye nitelendirilen bizim türkümüz tarzında, Antepli Şahin tarzında yazdığı birçok farklı destansı eserleri de söz konusu. Ama daha çok onun o destandan, destanlardan gelip böyle çok adeta romantizmin doğruluğunda eserler de ortaya koyması şairin ufkunun ne boyutta olduğunu gösteriyor bizlere. Bu anlamda her biri birbirinden güzel eserlerle onun ruh dünyasını da, iç dünyasını da yazdığı eserlerden yola çıkarak anlıyoruz. Özellikle bunu yapmalıyız. Eser sahibinin eseriyle değerlendirmeliyiz bence. Eserin bizde çağrıştırdığı bir takım cümleler şairine karşı bizde bir ilgi oluşturmalı. Yoksa onun hayatında şunu yapmıştı, bunu yapmıştı, şurada şunu olmuştu, burada şu kurumda çalışmıştı, sonra milletvekili olmuştu, sonra bilmem bir şey olmuştu, bilmiyoruz. Biliyoruz aslında, bilmiyoruz değil ama bunlar çok önemli şeyler değil. Biz mesela bu isimlerden biri de Yavuz Bülent Bakiler. Onu biz yazdığı eserleriyle değerlendirip ona göre kararlar vermek zorundayız. Herkesin söylediğimiz gibi bir şair çoğu zaman şiire zaman ayırarak hayatını kazanamayabiliyor. Hatta kazanamıyor. Onun için yan unsurlar diyebileceğimiz hayatını idame ettirebilecek bir takım işlerde çalışmak durumunda. Her ne kadar ruhuna uygun değil, o bu tartışılır fakat hayatını ve ailesinin hayatını idame ettirebilmek için mecburen bu işleri de yürütmek zorunda. Tüm bunların yanında bir de sanata, edebiyata, şiire, kültüre, bilmiyorum bunlara zaman ayırıyorsa ve bunlar için de ayrıca bir maaş almıyorsa değil mi? Söz konusu şiir ve sanat, edebiyat her neyse ne bir uğraş olarak kalıyor, yan bir uğraş olarak kalabiliyor. Buna rağmen çok güzel eserler doğuyor. Ben hatta buna rağmen çok güzel eserler doğuyor derken eserler bence buna rağmen doğar. Yani insanların da özellikle sanat dalında faaliyet gösteren insanlara bir yer oturtsanız da para verseniz bu şiirleri, bu eserleri doğuramazlar. O yüzden büyük sanatkarların birçoğunun hayatında buna rastlayabiliriz. Birçoğu hayatlarını, birçoğu diyorum, özelde bazı isimler vardır ama birçoğu hayatlarını yazmış olduğu eserlerden kazanmazlar. Ama belki şöhretlerini, belki iç dünyalarını tanıttıkları bu eserlerle ne yaparlar? Sağlarlar. Bizi ilgilendiren aslında budur. İlgilendirmesi gereken de budur bence. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama katılın, katılmanızı isterim. Çünkü böyle değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olarak karşımızda bizi bekler. Diğer türlü magazinel yaklaşımlar, şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı, çok da mevzu edilecek konular olmayabilir, olmamalıdır. Bugün Yavuz Bülent Bakiler'den bahsettik. Onun üç güzel şiirini okuduk sizlere kısa kısa da olsa. Umuyorum umut dünyanıza, umutla her gün yeni bir umut ekleyerek tüm zorluklarına rağmen hayat maceranızda size güzel arkadaşlıklar yapıyor olabiliriz. İsteğimiz, dileğimiz bu. Dünyanın herhangi bir yerinde bizi dinliyorsunuz. Söylediğimiz gibi sizin renginizi, anlayışınızı,
dininizi, ırkınızı sormuyoruz. Sizlere sadece bir selam gönderiyoruz. Birkaç ümit dolu cümle gönderiyoruz. Umuyoruz onlardan payınıza düşeni alırsınız. Ve inşallah ilerleyen dönemlerde Türkçenin Sesi Radyosu'nda daha aktif, özellikle dinleyicilerimiz anlamında onları da katabileceğimiz programlar ve içerikler sunmaya çalışacağız. Sizler de anlık katılımlarınızla bizlere destek vereceksiniz, vereceğinizi umuyoruz. Ve böylece aramızdaki o yakınlık daha da iyi bir noktaya taşınacak diye ümit ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Hepinize saygılarımız, sevgilerimiz baki. Ve saygılarımızın, sevgilerimizin sonucunda da söyleyebileceğimiz cümleler sınırlı. Değil mi? Bunları sunduktan sonra ve sonucuna geldikten sonra farklı bir cümle kurmaya gerek yok. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte yine görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Güzel duygularla, güzel hislerle inşallah hayata güzellikler katan insanlardan olursunuz ya da diğer seçenek. İnşallah onlardan olmamamız duasıyla. Eyvallah diyoruz, güzel bir eserle veda ediyoruz. Armağan olsun tüm dinleyicilerimize. Hoşçakalınız, görüşmek üzere.

Ben bir şarkı, ben bir türküyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. İçimde Allah'ın korkusu durur. Cici ayakların iplikle bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Sineklerin kanadını ısıtan bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını, şarkısız kaldıkça yaşamayacak. Kadınları şarkılar, akrep.

sigara külü kadar yalnızlık ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa taş bebeği bıraktık. Ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi. Senin hatıran kadar büyük, yeri karanlık. Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi. Ve yalnızlık sigara külü kadar.

peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, sana doğru uzanan çaresiz ellerim. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara, onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip kelli pullu saçlarını.

0: çabuk geçiyorum ona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
1: Türkçenin sesi.
2: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
3: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
2: Duygu namına ne varsa
3: tüm yoğunluğuyla
2: sevgiyle,
3: aşkla. Gecenin rengi.

Esma'yla mı aşkları tahammül ediyordu? Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırılarını sürdüğünü, Orta Doğu'daki çatışmaların güven ve istikrarı zedelediğini söyledi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin aksamasının sadece Körfez ülkelerini değil, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti. Katılım finansın önemine dikkat çeken Erdoğan, emlak katılımının halka arz edileceğini, ziraat katılım, vakıf katılım ve halk katılımın ise birleştirileceğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Dünya Çevre Günü mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti. Şara, Suriye'nin son yıllarda yaşadığı yangın, sel ve taşkınların dayanışmanın önemini gösterdiğini belirterek, daha yeşil bir vatan ve sağlıklı bir gelecek için çevre bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın talimatıyla Siyasiye Köprüsü'nün inşaatına başlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatıyla Deir ez-Zor'da Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan stratejik Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşasına başlandı. 12 ayda tamamlanması planlanan proje, şehir merkezi ile çevre bölgeler arasındaki ulaşımı yeniden sağlayacak. Yetkililer, köprünün ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerine katkı sunarak bölgedeki yeniden imar çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Bakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarını ziyaret etti. 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığı kamplarda incelemelerde bulunan Fidan, bölgede bir insanlık dramı yaşandığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım faaliyetlerini sürdüğünü söyledi. Bakan Fidan ayrıca Türk Sahra Hastanesi ile TİKA'nın eğitim ve insani yardım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye turizmde işbirliğini güçlendirme adımlarını görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salihani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

zirvesine katılım sağladı. Suriye-Fransa İş Konseyi üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Arap Ekonomi ve Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. İki gün sürecek zirvede Arap ve Avrupa ülkeleri arasında yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bankacılık sektörü gelişmeleri, jeopolitik dönüşümlerin küresel ekonomiye etkileri ile finans alanında yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular ele alınıyor.

Suriye ve Belarus ekonomik işbirliğini güçlendirme adımlarını masaya yatırdı. Suriye Ticaret Odaları Birliği ile Belarus'un Şam Büyükelçiliği temsilcileri iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü. Taraflar iş dünyaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaret heyetlerinin artırılması ve özel sektörler arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'nin Kuneitra iline Mayıs ayında 38 baskın düzenledi. İsrail ordusunun Mayıs ayında Suriye'nin Kuneitra ilinde 38 kara baskını düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri bölgede ev baskınları gerçekleştirdi, sivilleri sorguladı ve bazı kişileri alıkoydu. Raporda ayrıca tarım arazileri ve ateş hattı yakınlarına yönelik topçu saldırılarının da sürdüğü belirtildi.

900 milyon dolarlık yol yardımı. Dünya Bankası, Irak'ta karayolu altyapısını geliştirmek amacıyla 900 milyon dolarlık finansman sağlanmasını onayladı. Proje kapsamında Bağdat'ı Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün ve Suriye sınırına bağlayan stratejik ulaşım koridorlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanıyor. Açıklamada ülkede ulaşım büyük ölçüde karayoluna bağlı olduğu ve mevcut yol ağının ciddi şekilde yıprandığı vurgulandı. Projenin yaklaşık 7,9 milyon kişiye fayda sağlaması ve ekonomik hareketliliği arttırması hedefleniyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam.

0: açar baba, Allah büyüktür baba. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca onu yazandım, fedakardı. Bir dikili alacağımadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum. Anadolu'yum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırılarını sürdüğünü, Orta Doğu'daki çatışmaların güven ve istikrarı zedelediğini söyledi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin aksamasının sadece Körfez ülkelerini değil, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti. Katılım finansın önemine dikkat çeken Erdoğan, emlak katılımının halka arz edileceğini, ziraat katılım, vakıf katılım ve halk katılımın ise birleştirileceğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Dünya Çevre Günü mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti. Şara, Suriye'nin son yıllarda yaşadığı yangın, sel ve taşkınların dayanışmanın önemini gösterdiğini belirterek, daha yeşil bir vatan ve sağlıklı bir gelecek için çevre bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın talimatıyla Siyasiye Köprüsü'nün inşaatına başlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatıyla Deir ez-Zor'da Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan stratejik Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşasına başlandı. 12 ayda tamamlanması planlanan proje, şehir merkezi ile çevre bölgeler arasındaki ulaşımı yeniden sağlayacak. Yetkililer, köprünün ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerine katkı sunarak bölgedeki yeniden imar çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Bakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarını ziyaret etti. 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığı kamplarda incelemelerde bulunan Fidan, bölgede bir insanlık dramı yaşandığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım faaliyetlerini sürdüğünü söyledi. Bakan Fidan ayrıca Türk Sahra Hastanesi ile TİKA'nın eğitim ve insani yardım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye turizmde işbirliğini güçlendirme adımlarını görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salihani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Suriye Fransa İş Konseyi Paris'te ekonomi ve finans zirvesine katılım sağladı. Suriye Fransa İş Konseyi üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Arap Ekonomi ve Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. İki gün sürecek zirvede Arap ve Avrupa ülkeleri arasında yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bankacılık sektörü gelişmeleri, jeopolitik dönüşümlerin küresel ekonomiye etkileri ile finans alanında yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular ele alınıyor.

değerlendirme adımlarını masaya yatırdı. Suriye Ticaret Odaları Birliği ile Belarus'un Şam Büyükelçiliği temsilcileri iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü. Taraflar iş dünyaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaret heyetlerinin artırılması ve özel sektörler arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'nin Kuneitra iline Mayıs ayında 38 baskın düzenledi. İsrail ordusunun Mayıs ayında Suriye'nin Kuneitra ilinde 38 kara baskını düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri bölgede ev baskınları gerçekleştirdi, sivilleri sorguladı ve bazı kişileri alıkoydu. Raporda ayrıca tarım arazileri ve ateş hattı yakınlarına yönelik topçu saldırılarının da sürdüğü belirtildi.

900 milyon dolarlık yol yardımı. Dünya Bankası Irak'ta karayol altyapısını geliştirmek amacıyla 900 milyon dolarlık finansman sağlanmasını onayladı. Proje kapsamında Bağdat'ı Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün ve Suriye sınırına bağlayan stratejik ulaşım koridorlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanıyor. Açıklamada ülkede ulaşım büyük ölçüde karayoluna bağlı olduğu ve mevcut yol ağının ciddi şekilde yıprandığı vurgulandı. Projenin yaklaşık 7,9 milyon kişiye fayda sağlaması ve ekonomik hareketliliği arttırması hedefleniyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırılarını sürdüğünü, Orta Doğu'daki çatışmaların güven ve istikrarı zedelediğini söyledi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin aksamasının sadece Körfez ülkelerini değil, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti. Katılım finansı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Dünya Çevre Günü mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti. Şara, Suriye'nin son yıllarda yaşadığı yangın, sel ve taşkınların dayanışmanın önemini gösterdiğini belirterek, daha yeşil bir vatan ve sağlıklı bir gelecek için çevre bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın talimatıyla Siyasiye Köprüsü'nün inşaatına başlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatıyla Deir ez-Zor'da Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan stratejik Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşasına başlandı. 12 ayda tamamlanması planlanan proje, şehir merkezi ile çevre bölgeler arasındaki ulaşımı yeniden sağlayacak. Yetkililer, köprünün ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerine katkı sunarak bölgedeki yeniden imar çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Bakan Fidan Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarını ziyaret etti. 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığı kamplarda incelemelerde bulunan Fidan, bölgede bir insanlık dramı yaşandığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım faaliyetlerini sürdüğünü söyledi. Bakan Fidan ayrıca Türk Sahra Hastanesi ile TİKA'nın eğitim ve insani yardım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye turizmde işbirliğini güçlendirme adımlarını görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salihani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Suriye Fransa İş Konseyi Paris'te ekonomi ve finans zirvesine katılım sağladı. Suriye Fransa İş Konseyi üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Arap Ekonomi ve Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. İki gün sürecek zirvede Arap ve Avrupa ülkeleri arasında yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bankacılık sektörü gelişmeleri, jeopolitik dönüşümlerin küresel ekonomiye etkileri ile finans alanında yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular ele alınıyor.

Büyükelçiliği temsilcileri iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü. Taraflar iş dünyaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaret heyetlerinin artırılması ve özel sektörler arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'nin Kuneitra iline Mayıs ayında 38 baskın düzenledi. İsrail ordusunun Mayıs ayında Suriye'nin Kuneitra ilinde 38 kara baskını düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri bölgede ev baskınları gerçekleştirdi, sivilleri sorguladı ve bazı kişileri alıkoydu. Raporda ayrıca tarım arazileri ve ateş hattı yakınlarına yönelik topçu saldırılarının da sürdüğü belirtildi.

900 milyon dolarlık yol yardımı. Dünya Bankası, Irak'ta karayolu altyapısını geliştirmek amacıyla 900 milyon dolarlık finansman sağlanmasını onayladı. Proje kapsamında Bağdat'ı Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün ve Suriye sınırına bağlayan stratejik ulaşım koridorlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanıyor. Açıklamada ülkede ulaşım büyük ölçüde karayoluna bağlı olduğu ve mevcut yol ağının ciddi şekilde yıprandığı vurgulandı. Projenin yaklaşık 7,9 milyon kişiye fayda sağlaması ve ekonomik hareketliliği arttırması hedefleniyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 100 Türk Edebiyatçısı.
1: Ömer Bedrettin Uşaklı.

gel gitme, kalmasın gözüm yollarda. Her taraf bu akşam sel, fidan boylum. Çılgınca dağları görmen bu karda, geçilmez o çamlı bel, fidan boylum. Yokluğun bir ateş, varlığın derman, sürüme gönlümü yine erkenden. Kanlı gözyaşımı sen kurutmazsan, derdimden ne anlar el, fidan boylum. Bu akşam ben gibi sen de mahmursun, İlişme kollarım boynunda dursun. Karanlık geceme yıldız olursun, gel gitme bu akşam, gel fidan boylum.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Fidan Boynuma adlı şiiriyle başladık.
1: Şiirlerinin çoğu Anadolu görünümleriyle dolup taşan deniz şairi Ömer Bedrettin Uşaklı, 24 Ağustos 1904 yılında Uşak'ta doğdu. Kadı Ömer Lütfi Efendi ile Uşak'ın tanınmış ailelerinden olan Mollazadelere mensup Hayriye Hanım'ın oğludur. Uşak'ta başladığı öğrenimini babasının görevi dolayısıyla Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ve Suriye'de sürdürdü. 1918'de İstanbul'da Nişantaşı Sultanisi'ne 2 yıl devam ettikten sonra Kabataş Sultanisi'ne geçti. 2 yıl Kabataş'ta okuduktan sonra babası Sivas Kadılığı'na tayin edilince Sivas'a gitti. Bir süre Sivas Sultanisi'ne devam ettikten sonra 1923'te İstanbul'a dönüp Kabataş Sultanisi'nden mezun oldu.
0: Uşaklı 1924 yılında Mülkiye Mektebi'ne girdi. Mektebin birinci sınıfındayken babasının ölmesi üzerine yaz tatillerinde tütün tahmin memuru olarak çalışmaya başladı Uşak'ta.

0: Mülkiye Mektebi'nden 1927'de mezun olduktan sonra maliyet memuru olarak Bursa'ya atandı. Ömer Bedrettin, Trilye'de Nahiye Müdür Vekilliği, Budanya'da Kaymakam Muavinliği yaptı. 1928 yılından itibaren Manavgat, Ünye, Şavşat ve Edremit'te kaymakamlık, Artvin'de ise vali vekilliği yaptı.
1: Ömer Bedrettin Uşaklı 1938'de mülkiye müfettişi olarak görevlendirilince bütün Anadolu'yu tanıma ve baştan başa dolaşma imkanı buldu. 1943'te Kütahya milletvekili olarak meclise giren Ömer Bedrettin Uşaklı, 24 Şubat 1946 yılında henüz 42 yaşındayken veremden kurtulamayarak Yakacık Sanatoryumunda kapadı gözlerini çok sevdiği denizlere, dünyaya.
0: Şiirlerinde en çok işlediği tema deniz olan Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Deniz Hasreti adlı şiirine kulak verelim hep birlikte şimdi.

Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyor. Bütün zamanların ruhu bende yaşıyor. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak? Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin. Uyuyor mu limanda her gece sallanarak altından çivilerle çakılmış gemilerin? Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı. Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil. İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları. Ufkundan yükselmeyen güneşler, güneş değil. Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden, dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden...

0: Ömer Bedrettin'in edebiyata yönelmesi Sivas Sultanesi'nde edebiyat öğretmeni olan Cenap Muhittin'in etkisiyle oldu. Aruz öğrenip gazeller, bir yandan da hece ölçüsüyle koşmalar kaleme aldı. Mülkiye Mektebi'nde öğrenciyken, yaz tatillerinde tütün tahmin memuru olarak köyleri gezerken, tabiat ve köylüyle kurduğu yakın ilişki, içindeki şiir hevesini canlandırır Ömer Bedrettin Uşaklı'nın.
1: Köy odalarında, dağ başlarında, çam ve meşe diplerinde yazdığı şiirlerini o yıllarda Milli Mecmua ve Türk Yurdu'nda yayımladı. Şimdi Ömer Bedrettin Uşaklı'nın ilk şiir kitabına adını veren Deniz Sarhoşları adlı şiirinden kısacık bir bölüm dinletiyoruz sizlere. Yüksek mağrur başları akşam renkleriyle yanmış. Köpükten omuzları birbirine dayanmış. Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları.
0: Edebiyat dünyasında olumlu karşılanan bu eserinden sonra Hayat Mecmuası, Varlık ve Ülküde düzenli olarak aralıklarla da Meşale, Oluş, Muhit ve Yeni Mecmuada yazan Ömer Bedrettin Uşaklı, hece ölçüsü içinde yeni imkanlar arayan şairlerimizdendir.

0: Milli edebiyatın memleketçi yönü ağır basan şairlerinden olan Ömer Bedrettin, şiirin neyi anlatırsa anlatsın bu topraklardan bir ses ve bir öz taşıması gerektiğini hemen her yazısında ve eserlerinde önemli vurgular. İkinci kitabı olan Yayla Dumanı'ndaki şiirlerini Varlık Dergisi'nde yayımladığı halde Yedi Meşale şairlerinin hayal iklimlerine yabancı kalarak Faruk Nafiz geleneğinde yazdığı şiirlerini Ömer Bedrettin.
1: Şair Behçet Necati Gil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü adlı kitabında şiirlerinde en çok deniz temasını işleyen, yalçın dağlar arasında kendini üzüntü ve hasretlere kaptırmış içli bir Ömer Bedrettin Uşaklı portresi çizer. Yerel görünümleri yansıtmak istediği şiirlerinde yeni boyutlar kazandırmayı da sever Uşaklı, Ufuk adlı şiirindeki gibi. Bu diyar gök tabanlı bulutlu bir zindan ki, dağdan bir kafes sanıp geçmez ufuktan kuşlar. Sıla'ya Giderken adlı şiirinde ise kişisel duyarlılığı ağır basan temalara yönelir şairimiz. Dumanlı bir hatıra titriyor gözyaşımda. Haykırıyor gönlümde engin denizler, dağlar. Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var.

0: Mektepten memlekete koşan bir kuşağın temsilcisi olan Uşaklı, hece ölçüsüne bağlı kalarak Anadolu'dan edindiği izlenimlerini ayrılık, deniz, ölüm, yalnızlık ve özlem gibi temaları şiirinde lirik bir söyleyişle verir. Çoru Akşamları, Uçsuz Bucaksız Fındık Bahçeleri şiirimizde Uşaklı'yla yer aldı. Şiirlerinde Anadolu binbir çehresiyle çıkar karşımıza. Antalya'da portakal bahçeleri, Uşak'ta halıcı kızlar, Samsun'da tütün işleyenler, Kütahya'da çiniciler, Çoruk'un azgın sularında çalışan kayıkçılar.
1: Arı ve yalın bir dille kaleme aldığı şiir kitapları Deniz Sarhoşları, Yaylı Dumanı ve Sarı Kız Mermerleri adlarını taşır. Şiirleri Profesör Doktor ve araştırmacı yazar İnci Engin'in tarafından Ömer Bedrettin Uşak

0: başlıklı bütün eserleri adı altında bir kitapta toplanmıştır.
1: Bugünün son mısraları yine Ömer Bedrettin Uşaklı'dan sevgili dinleyenler. Seçtiğimiz şiirin adı Bursa'da Akşam.

gün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam. Dağların yere indi koyu serin gölgesi. Uludağ etekleri al ipekten bu akşam. Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi. Ufuklarda bu akşam ne sis var ne bulut var. Selvilerin içinde bir alev Emir Sultan. İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgar, bir ilahi adaya benzeyen yıldırımda. Ufada ince yollar gölgeleniyor işte. Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor. Güneşin sarı nurundan bir damlacık içmiş de şu karşıki kulübe bir saray görünüyor. Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi, öz cenneti gönlümle seyrettim ben bu akşam. Göklerde ne bir nefes ne de bir kanat sesi. Uludağ etekleri al ipekten bu akşam.

0: Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırılarını sürdüğünü, Orta Doğu'daki çatışmaların güven ve istikrarı zedelediğini söyledi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin aksamasının sadece Körfez ülkelerini değil, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirtti. Katılım finansın önemine dikkat çeken Erdoğan, emlak katılımının halka arz edileceğini, ziraat katılım, vakıf katılım ve halk katılımın ise birleştirileceğini açıkladı.

etti. Şere, Suriye'nin son yıllarda yaşadığı yangın, sel ve taşkınların dayanışmanın önemini gösterdiğini belirterek, daha yeşil bir vatan ve sağlıklı bir gelecek için çevre bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Dünya Çevre Günü mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın talimatıyla Siyasiye Köprüsü'nün inşaatına başlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatıyla Deir ez-Zor'da Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan stratejik Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşasına başlandı. 12 ayda tamamlanması planlanan proje, şehir merkezi ile çevre bölgeler arasındaki ulaşımı yeniden sağlayacak. Yetkililer, köprünün ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerine katkı sunarak bölgedeki yeniden imar çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Bakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarını ziyaret etti. 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığı kamplarda incelemelerde bulunan Fidan, bölgede bir insanlık dramı yaşandığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım faaliyetlerini sürdüğünü söyledi. Bakan Fidan ayrıca Türk Sahra Hastanesi ile TİKA'nın eğitim ve insani yardım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye turizmde işbirliğini güçlendirme adımlarını görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salihani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Suriye Fransa İş Konseyi Paris'te ekonomi ve finans zirvesine katılım sağladı. Suriye Fransa İş Konseyi üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Arap Ekonomi ve Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. İki gün sürecek zirvede Arap ve Avrupa ülkeleri arasında yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, bankacılık sektörü gelişmeleri, jeopolitik dönüşümlerin küresel ekonomiye etkileri ile finans alanında yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular ele alınıyor.

Suriye ve Belarus ekonomik işbirliğini güçlendirme adımlarını masaya yatırdı. Suriye Ticaret Odaları Birliği ile Belarus'un Şam Büyükelçiliği temsilcileri iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü. Taraflar iş dünyaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaret heyetlerinin artırılması ve özel sektörler arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Van'da 38 baskın düzenledi. İsrail ordusunun Mayıs ayında Suriye'nin Kuneyt'inde 38 kara baskını düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri bölgede ev baskınları gerçekleştirdi, sivilleri sorguladı ve bazı kişileri alıkoydu. Raporda ayrıca tarım arazileri ve ateş hattı yakınlarına yönelik topçu saldırılarının da sürdüğü belirtildi.

400 milyon dolarlık yol yardımı. Dünya Bankası, Irak'ta karayolu altyapısını geliştirmek amacıyla 900 milyon dolarlık finansman sağlanmasını onayladı. Proje kapsamında Bağdat'ı Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün ve Suriye sınırına bağlayan stratejik ulaşım koridorlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanıyor. Açıklamada ülkede ulaşım büyük ölçüde karayoluna bağlı olduğu ve mevcut yol ağının ciddi şekilde yıprandığı vurgulandı. Projenin yaklaşık 7,9 milyon kişiye fayda sağlaması ve ekonomik hareketliliği arttırması hedefleniyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek,

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalara açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir, daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak ister

isterseniz, Ezidi Kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

0: Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. "Doğrudur," diye bağırdı. "Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem." Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. "İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir." Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umudu. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz. Türkçenin sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Geleneksel Türk sanatları, klasik İslam düşüncesinin ortaya çıkardığı en güzel ürünlerden biridir. Bu sanatlar, İslam felsefesini insanlara anlatmak için çok önemlidir. Sanatçı eserini yaparken ruhundaki güzellikleri de eserine yansıtır. Çünkü klasik sanatlarımız gerçek güzelliği anlatırlar. Bir batılı sanat tarihçisi şöyle demiştir: "Doğu sanatında asla çirkinlik bulamazsınız."
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve

daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

aslında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı dev

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 8. bölümünü aktaracağız.

Beydili Oymakları 3. Kısım Perdel Tacirlisi Rakka, Bilecik, Erzurum, Kırşehir, Bozok, Sivas, Karaman ve Diyarbakır sancakları. Türkmen cemaatinden Perdel Tacirlisi, Beydili Türkmen aşiretindendir. 150 hane olan cemaat, Urfa ile Bilecik'i yurt edinmiş, altın ve gümüş ile uğraşmaktadır. Kırşehir ve Bozok tarafında olurlar.

Ulaş, ulaştılar. Adana, Tarsus, Maraş, Halep, Karahisar-ı Şarki ve Rakka sancakları. Yeniil kazası Sivas sancağı. Ordu kazası Karahisar-ı Şarki sancağı. Zülkarireye kazası Maraş eyaleti. Çatalca kazası Hasay İstanbul sancağı. Diyarbakır eyaleti. Yalakabat kazası Kocaeli sancağı. Rakka kazası Rakka eyaleti. Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili Türkmen aşiretinden olan Ulaş, Ulaşlı cemaati, Çukurova'da Kurt Kulağı ile Burnaz Köprüsü bölgesinden kara küfürleri mahallelere yerleştirmek için Divan-ı Hümayun'dan görevlendirilmişlerdir. Yadigarlar, Yadigarlılar. Rakka, Niğde, Sivas, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman, Halep, Hama ve Humus sancakları. Avunya kazası Biga sancağı. Keskin kazası Kırşehir sancağı. Yadigarlı cemaati Beydil aşiretindendir.

Halep Türkmenleri. Osmanlı Devleti'nde nüfusun önemli bir bölümünü teşkil eden ve hayvancılıkla geçimlerini temin eden konar göçer Türkmenler, sürülerine otlak bulmak maksadıyla mevsimden mevsime yaylak ve kışlakları arasında hareket ettiklerinden zamanlarının önemli bir bölümünü değişik yerlerde geçirmek zorunda kalırlardı. Konar hale geçecekleri zaman çadırlarını köyler, harabeler ve harabelere yakın bölgelere kurarlardı. Kışın ise kasabaların civarında bulunmayı tercih ederlerdi.

Kentlerin yaylak ve kışlakları öteden beri belirli bölgelerden ibaret olduğundan kendi bölgeleri dışında yaylamaları veya kışlamaları da pek hoş karşılanmazdı. Zira bunlar göç hareketleri sırasında yerleşik insanların ekinlerine ve çayırlarına büyük zarar vermekten çekinmiyorlardı.

Gerçek anlamda göçebe hayatı yaşayan aşiretlerden farklı olarak bazı konar göçer grupları yazın hayvancılıkla uğraşmalarının yanı sıra kışlaklarında ekinlik yani küçük çapta zirai faaliyetlerle de meşgul olurlardı. Bu sebeple bu gruplar için göçebe yerine kanunname ve resmi kayıtlarda konar göçer tabiri kullanılmıştır.

Göçebe hayat yaşayan Bunsurlar, yurt veya ev denilen çadırlarda yaşarlardı. Bu çadırlar çabuk kurulup, çabuk kaldırılacak türden olup, keçi kılından, el tezgahında dokunarak birbirine dikilmiş kıl çadır olabildiği gibi, pamuktan dokunmuş veya keçeden yapılmış yuvarlak çadır da olabilirdi. Ayrıca koyun kılından dövülerek yapılan keçe çadırları da vardı. Çadırın hususi bir dahili taksimatı olduğundan, bunlar sonradan yerleşik hayata geçtikleri zaman bazılarının inşa ettikleri evler içinde bir model teşkil etmiştir. Değerli 97.8 Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Konar Göçer Aşiretleri belli bir vergi dairesine bağlayarak merkeziyetçi idare tarzı ile daimi bir kontrol altında bulunduran Osmanlı yönetimi bunlardan çeşitli yollarla faydalanmak yoluna da gitmiştir. Bilhassa bunların hayvancılıkla uğraşmaları ve geniş hayvan sürülerine sahip olmaları, imparatorluğun bu konuda duyulan ihtiyaçlarını gidermesine imkan sağladığı gibi karakollar ve geçitlerin muhafaza edilmesi, herhangi bir sefer esnasında devletin tespit ettiği kadar asker göndererek muharebelerde bulunmaları gibi hususlar da bunlardan muhtelif zamanlarda istifa edilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Anadolu ve Suriye'de yaşayan il ve topluluklardan hususi askeri birlikler teşkil ederek hizmetinde kullanmaya bir ihtiyaç duymamış. Ancak 17. yüzyıl sonlarında Avusturya ve müttefikleriyle de Türkmenlerden istifa edilmiştir.

Devlete hizmetlerinin yanı sıra Türkmenlerin zaman zaman eşkıyalık faaliyetlerinde bulundukları da görülmektedir. 1690'da bazı Beydili mensupları Halep ve Antep tarafında yol keserek gelip geçenlere zarar verdikleri gibi bu bölgede yer alan kasaba ve köyleri de basarak bazı kimselerin mal ve canlarına kastetmişlerdir.

Devlet aşiretleri genellikle kendisine zengin gelir kaynağı temin eden insanlardan bir sınıf gözüyle baktığı için onların toplu gruplar halinde yaşayanlarından kadılıklar ve tuğlar teşkil ederek onları idari ve mali bir teşkilata tabi tutmuştur. Böylece bir taraftan aşiretlerin yaylak ve kışlak güzergahlarının ya da idari teşkilatlarının dışına çıkarak vergi vermekten kaçmaları engellenirken diğer taraftan da özellikle ordunun ve büyük şehirlerin ihtiyaç duyduğu et ve süt mamullerinin tedariğinde süreklilik sağlanmıştır. Yapılan uzun savaşlarda bunlara ihtiyaç duyulmuş ve Türk kabileleri de bu savaşlara iştirak etmeye başlamıştır. Bununla birlikte sefer mahallerine askeri mühimmat ve erzakın nakledilmesi gibi hususlarda da Türkmenlerden istifade edilmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sokcun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurtefem'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Kamuran Akkor'un seslendirdiği Kabahat Seni Seven'de

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: Hele bir gel yanıma. Hele bir gel yanıma. Hele bir gel yanıma. Kop bir gel yanıma.
1: Heh. Şimdi hem kilisli gelinimiz olur da hem de Türkmen gelini yani. Kilisli sanatçımız olmaz mı? Hem de bu Güneydoğu'da bir dene parmakla gösterirler valla. Hep beraber alkışlıyoruz bu değerli sanatçımızı. Hüseyin Fındık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme İsrail'in Beyrut'a düzenlediği

Hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

da bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

tek başına birader, gel ölelim beraber, gel ölelim beraber. Seni bırakamam tek başına birader, gel

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

1. Bölüm İnsani Diplomasi ve Açık Kapı Politikası. 2011 yılının bahar aylarında Suriye'de başlayan olaylar kısa sürede modern tarihin en büyük insani dramlarından birine dönüştü. Şehirlerin bombalandığı, insanların en temel haklarından mahrum kaldığı o karanlık günlerde dünya devletleri sırtlarına yüksek duvarlar örmeyi tartışırken, Türkiye Cumhuriyeti tarihe geçecek bir asaletle sınırlarını ve gönlünü mazlumlara açtı. Açık kapı politikası adı verilen bu süreç sadece bir sınır yönetimi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bin yıllık medeniyet değerlerinden süzülüp gelen bir ensar ruhun tezahürüydü.

Krizin ilk aşamasında Türkiye Cumhuriyeti can havliyle sınıra koşan yüz binlerce insanı güvenli alanlara yetiştirmek için devasa bir operasyon başlattı. AFAD ve Türk Kızılay'ı koordinesinde kurulan geçici barınma merkezleri sadece çadırlardan ibaret değildi. Buralarda okul, hastane, çocuk oyun alanları ve ibadethaneler inşa edilerek adeta yeni şehirler kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti bu süreçte dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumuna yükselirken uluslararası toplumun sessiz kaldığı her noktada mazlumun sesi olmayı sürdürdü. İnsani diplomasi kavramını sadece masada değil sahada da bizzat uygulayan Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki pek çok gelişmiş devletin aksine insan hayatını siyasi hesapların üstünde tuttu.

Bu bölümde sınır hattında kurulan o ilk kampların hikayesini, ekmeğini komşusuyla paylaşan bir devletin ve milletin asil duruşunu detaylarıyla ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu fedakar tutumu aslında Suriye'nin kuzeyinde daha sonra inşa edilecek olan huzur ve güven ortamının da manevi temelini oluşturmuştur.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen'in Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

da koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن
1: يردمون سيسي.
2: يورت اف ام 97.8 قلبنزين ريتمي. يورت اف ام 97.8 قلبنزين ريتمي. Sesinize duymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

yüzümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o aktan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın duza beni, ahlakı düze beni. Karanlık gece deyem, döndür gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoxsulluğu getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin qama bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hey yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramla. Bu indiki kazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu sahte teraziler. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahabı rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolub bayaz güç, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk.

Canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkın helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkın helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han Ata, susarsam hakkın helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkın helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan, İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkın helal etmesin. İmanda bu fire, zillete buzam, doymuyor yüreğim ne kadar yazsam. Farabi, Gazali, İmam-ı Azam,

nusret versin yeri göğü yaratan, çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han, susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulubatlı Hasan Eyler Göreni, Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan, susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, yüreğimi 70 yerden yara bil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil, susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler, baş bu ülküdaşlar, aziz şehitler, susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası, oflu kör Şakir'in elif anası, susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim, zalimin zulmüne göğsümü gerdim, kırık hanlı Kazım, Niksarlı Nedim, susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, Hacımız, beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız, susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni küseni, Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı, susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı, dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı, susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı, susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile, evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile, susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim, bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim, susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Türkiye ve Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Gazze'ye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemiz

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki,

Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. "Doğrudur!" diye bağırdı. "Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem." Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. "İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir." Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerinin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umud'u. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Piruze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için okuması gereken kitaplardan tavsiye ediyoruz. Bu da size önerebileceğimiz son kitaptı. Bu hafta sizinle 3 kitap daha tanıştırdık. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Kitapla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

taraflar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Bitkiler arasında suyu en az ben seviyorum. Kışın ayda bir kere su içiyorum ve bana yetiyor. En çok çöllerde yaşıyorum. Bazı arkadaşlarım çiçek açıyor. Diğer bitkiler gibi beni elinizle sevmeyin. Benim dikenlerim var. Bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bu bitkinin adı kaktüs. Adını Yunanca

0: kaktos kelimesinden alıyor. Kaktosun Yunanca anlamı dikenli. Bu bitkinin yaklaşık 2000 türü var. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.

memleket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Ey benim sizin parmak memleket gözlüm.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Hayvanların en büyüğü benim. Okyanuslarda yaşıyorum. Boyum 30 metreye, ağırlığım 190 tona yakın. Kafamın üzerinde bir delik var. Bu delik sayesinde nefes alıyorum. Çok uzun süre suyun altında kalıyorum. Bazen de

nefes almak için suyun dışına çıkıyorum. Gözlerim büyük kafamın iki yanında ve çok iyi görmüyor. Ama kulaklarım gözlerimden daha hassas. Her şeyi duyuyorum. Bil bakalım, ben kimim?

0: Bu canlıyı tanıdınız mı? Bu bir balina. İsminin anlamı büyük deniz canlısı. Diğer balıklarla arasındaki en büyük fark kuyruklarıdır. Balıkların kuyrukları dik, balinalarınsa yataydır. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi. Doktor ve Yurt FM Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Vay vay vay. Sonunda gelebildin Emre.
2: Anneciğim sen uyumadın mı?
1: Uyumadım tabii. Acaba ne zaman geleceksin diye merak ettim ve bekledim. Bu saate kadar neredeydin? Geç olmadan geleceğim demişti.
2: Haklısın anne ama şey...
3: Evet, dinliyorum.
2: Arkadaşlarım çok ısrar etti. Hep beraber sinemaya gittik. Telefonumun da şarjı bitti. Bu yüzden haber veremedim.
1: Emre, bunların hiçbiri bahane değil. Üstelik bu yaptığın ilk de değil. Daha önce de verdiğin sözleri tutmadın. Artık çizmeyi aştın.
0: Çizmeyi aşmak deyimi, insanın bilmediği bir şeye kalkışması veya birinin sabrını zorlama anlamına gelir. Dinlediğiniz diyalogda Emre annesinin sabrını tüketmiş. Üst üste söylediği yalanlar ve tutamadığı sözler yüzünden annesini kızdırmış. İnsanlarla ilişkilerimizde bazı sınırlara dikkat etmemiz gerekir. Çünkü hiç kimse yanlışlarımızı hoş görmek zorunda değildir. Çizmeyi aşmamaya dikkat edelim.

0: Dilin Anahtarı Deyimler Programı'nın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yerim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Geleneksel Türk sanatları, klasik İslam düşüncesinin ortaya çıkardığı en güzel ürünlerden biridir. Bu sanatlar, İslam felsefesini insanlara anlatmak için çok önemlidir. Sanatçı eserini yaparken ruhundaki güzellikleri de eserine yansıtır. Çünkü klasik sanatlarımız gerçek güzelliği anlatırlar. Bir batılı sanat tarihçisi şöyle demiştir: Doğu sanatında asla çirkinlik bulamazsınız.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Suriye ve Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Asaf'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

1. Bölüm İnsani Diplomasi ve Açık Kapı Politikası. 2011 yılının bahar aylarında Suriye'de başlayan olaylar kısa sürede modern tarihin en büyük insani dramlarından birine dönüştü. Şehirlerin bombalandığı, insanların en temel haklarından mahrum kaldığı o karanlık günlerde dünya devletleri sırtlarına yüksek duvarlar örmeyi tartışırken, Türkiye Cumhuriyeti tarihe geçecek bir asaletle sınırlarını ve gönlünü mazlumlara açtı. Açık kapı politikası adı verilen bu süreç sadece bir sınır yönetimi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bin yıllık medeniyet değerlerinden süzülüp gelen bir ensar ruhun tezahürüydü.

Krizin ilk aşamasında Türkiye Cumhuriyeti can havliyle sınıra koşan yüz binlerce insanı güvenli alanlara yetiştirmek için devasa bir operasyon başlattı. AFAD ve Türk Kızılay'ı koordinesinde kurulan geçici barınma merkezleri sadece çadırlardan ibaret değildi. Buralarda okul, hastane, çocuk oyun alanları ve ibadethaneler inşa edilerek adeta yeni şehirler kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti bu süreçte dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumuna yükselirken uluslararası toplumun sessiz kaldığı her noktada mazlumun sesi olmayı sürdürdü. İnsani diplomasi kavramını sadece masada değil sahada da bizzat uygulayan Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki pek çok gelişmiş devletin aksine insan hayatını siyasi hesapların üstünde tuttu.

Bu bölümde sınır hattında kurulan o ilk kampların hikayesini, ekmeğini komşusuyla paylaşan bir devletin ve milletin asil duruşunu detaylarıyla ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu fedakar tutumu aslında Suriye'nin kuzeyinde daha sonra inşa edilecek olan huzur ve güven ortamının da manevi temelini oluşturmuştur.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

hakkında bilgi verdi. Yetkililer turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Asaf'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık

düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

KKCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı

sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DH ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özerk yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini arttırarak devam etmektedir.

PKK, KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı, PKK Irak'ta yaşamalı, Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK 8. Kongresi'nde Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde karar alınmıştır. PKK-KCK terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2023'te Partiya Yekitiya Demokrat, Demokratik Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı 4 parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif

edilmiş, yasama organı kongregel, yürütme organı ise yürütme konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halef el Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG-YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliği

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

taraflar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sokcun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız Seyyal Taner ve Lokomotif'in seslendirdiği 1987 yılına ait olan bir Eurovision şarkısı, Benim Şarkım şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Orhan Gencebay'ın seslendirdiği Mevsim Bahar Olunca şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Zulmetle Ayrılık Bestesi şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ferdi Tayfur'un seslendirdiği Ben de Özledim şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Ela Gözlü Nazlı Dilber şarkısı

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

ele alındı. Görüşme İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejimi

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sokcun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sana.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım.

0: Merhaba, ben benim burnum çengel gibi. Bazı insanlar beni baston gibi de kullanır. Çok fazla renk seçeneğim vardır. Bazı arkadaşlarım bezden, bazıları naylondan. İlk önce insanları güneşten korudum. Ama artık hem güneşten hem yağmurdan koruyorum. Bilin bakalım, ben neyim?
1: Bulabildiniz mi? Bence bu kez tahmin ettiniz. Çünkü gündelik hayatta onu sıkça kullanırız. Evet, bu bir şemsiye. İnsanlar ilk şemsiyeyi Mezopotamya'da kullanmışlar. Yağmura karşı ilk kullanımı ise Çin'de olmuş.
2: Bil bakalım nesneler. Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumun sesi.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Geyve. Erzurum dönüşü Geyve Kalesi'ne uğradık. Buranın asıl adı Geyve'dir. Burası, Büyük İskender'in akrabası olan Geyve adlı bir kraliçenin koyun çobanları için yaptırdığı küçük bir kaledir. Bu kale, 27 Nisan 1313 tarihinde Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Geyve şehri Sakarya Irmağı'na yakındır. Geyve'de Sakarya Irmağı üzerinde Sultan II. Bayezid'in büyük bir köprüsü vardır. Fakat 4. Murat zamanında Sakarya Irmağı taşarak köprüyü yıkmış, daha sonra köprü tamir edilmiştir. Geyve'nin 300 evi, bir camisi, bir hamamı, 3 hanı vardır. Evleri tahtadan yapılmış ve kiremitle örtülmüştür. Geyve Köprüsü'nün kenarlarında bostanlar vardır. Bağı bahçesi çok olduğu için üzüm turşusu ve kavunu meşhurdur. Bu kavunlar çok büyüktür ve bir at sadece 2 kavunu taşıyabilir. Ağaç Denizi. Geyve'den kuzeye doğru giderek Sakarya kıyısına ulaştık ve Ağaç Denizi denen bir ormandan geçtik. Burası çok büyük bir ormandır. Buranın yerlisi olmayan kişiler bu ağaçların arasında kaybolur ve vahşi hayvanlar onları yer. Bu orman çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle doludur. Bu dağlar 4 şehrin sınırları içinde olup gerçekten ağaç denizi gibidir. Bir tarafında Bursa, bir tarafında İzmit, bir tarafında da Bolu ve Kocaeli vardır. Bu ormanın çevresi ancak bir ayda dolaşılabilir. Ormanı geçtikten sonra kenarında lale bahçeleri olan bir akarsu kıyısında kahvaltı yaptık ve ibadet ettik. Batıya giderek İzmit'e geldik. Sonra birkaç saat daha batıya yürüyerek Gebze kasabasına ulaştık. Sonra Allah'a çok şükür Üsküdar'a geldik. Sonra da hizmetkarlarım ve ben evlerimize döndük. O gece rahmetli babamı rüyamda gördüm. Rüyamda bana, "Seyahatin hayırlı olsun, evine hoş geldin, bana dua etmeyi unutma," dedi. Sabah uykudan kalkınca bütün akrabalarımızla un kapanından bir kayıya binerek babamın mezarına gittik. Babama ve orada yatan herkese dualar okuduk. Eve gelirken yolda çok büyük bir saray gördüm. Ben hayranlıkla sarayı seyrederken yanıma bir adam geldi ve bana "Buyurun, sizi Efendi Hazretleri istiyor," diyerek saraya davet etti. Ben de "Efendiniz kimdir?" diye sordum. Adam "Efendim, padişahımızın hocası ve bu sarayın sahibidir," diye cevap verdi. Merdivenden çıkıp içeri girdim. İçeride 70-80 tane çok pahalı kıyafetler giymiş insan ayakta duruyordu. Onların hizmetçi olduğunu anladım. Orada çok yüksek bir sedir vardı. Bu sedirde kara sakallı bir adam oturuyordu. Bana, "Benim canım arkadaşım, seni çok özledim, beni tanımadın mı?" diye sordu. Adama dikkatli bakınca tanıdım. Bu adam benim okuldan arkadaşım olan Şeyhoğlu'ydu. Hemen birbirimize sarıldık. Arkadaşım bana kahve ve lokum ikram etti. Birlikte sohbet ettik ve güzel yemekler yedik.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme İsrail'in Beyrut

düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

taraflar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sokcun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Of of.
2: Ne oldu? Neden böyle üzgünsün?
1: Çok kötü bir şey oldu. Bütün paramı dolandırıcılara kaptırdım.
2: Ciddi misin? Nasıl oldu bu?
1: Bunlara güvenmiştim. Bütün paramı elimden aldılar. Bana Ali Cengiz oyunu oynadılar.
3: Hileyle iş yapanların kandırmacalarına ve tuzaklarına Ali Cengiz oyunu denir. Kimsenin aklına gelmeyen tuzaklar için kullanılır. Ali Cengiz oyunu deyimi kullanılarak şeytanın bile aklına gelmeyecek hileler, düzenbazlıklar anlatılır. Hepimiz günlük hayatımızda çeşitli Ali Cengiz oyunlarıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden her zaman dikkatli olmakta fayda var. Yolda yürüyorsunuz. Bir kadın veya adam aniden size doğru bir bebek fırlattı. Ne yaparsınız? Elinizdeki her şeyi bırakıp bebeği tutmaya çalışırsınız, değil mi? Evet, herkes böyle yapar. Ama bu, dünyanın pek çok yerinde görülen bir hırsızlık yöntemidir. Hırsız size oyuncak bebek atar. Siz bebeği tutmak için her şeyi bırakırsınız. Ve bıraktığınız her şey artık hırsızın elindedir. Birkaç örnek daha verelim. Para çaldıktan sonra yakalanmamak için estetik ameliyatı olanlar, başkasının evini kendisininmiş gibi satan veya kiralayanlar, üstünüze bir şey döküp onu temizlerken telefon ve cüzdanınızı çalmaya çalışanlar. Saymakla bitmez Ali Cengiz oyunları. En iyisi siz gözlerinizi dört açın. Tehlikelere karşı dikkatli olun.

0: Dilin Anahtarı Deyimler Programı'nın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

dünyaya beni sen attın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Messi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed Bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

ilerledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin, neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

nefesin. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesin. Bir çay koy.

kan. Bir çay koy gelirim. Rivayet hüzün ve kan. Bir çay koy.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen'in Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Suriye ve Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 8. bölümünü aktaracağız.

Perdel Tacirlisi, Rakka, Bilecik, Erzurum, Kırşehir, Bozok, Sivas, Karaman ve Diyarbakır sancakları. Türkmen cemaatinden Perdel Tacirlisi, Beydili Türkmen aşiretindendir. 150 hane olan cemaat, Urfa ile Bilecik'i yurt edinmiş, altın ve gümüş ile uğraşmaktadır. Kırşehir ve Bozok tarafında olurlar.

Ulaş, ulaştılar. Adana, Tarsus, Maraş, Halep, Karahisar'ı Şarki ve Rakka sancakları. Yeniil kazası Sivas sancağı. Ordu kazası Karahisar'ı Şarki sancağı. Zülkarireye kazası Maraş eyaleti. Çatalca kazası Hasay İstanbul sancağı. Diyarbakır eyaleti. Yalakabat kazası Kocaeli sancağı. Rakka kazası Rakka eyaleti. Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili Türkmen aşiretinden olan Ulaş, Ulaşlı cemaati, Çukurova'da Kurt Kulağı ile Burnaz Köprüsü bölgesinden kara küfürleri mahallelere yerleştirmek için Divan-ı Hümayun'dan görevlendirilmişlerdir. Yadigarlar, Yadigarlılar, Rakka, Niğde, Sivas, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman, Halep, Hama ve Humus sancakları. Avunya kazası Biga sancağı, Keskin kazası Kırşehir sancağı. Yadigarlı cemaati Beydil aşiretindendir.

Halep Türkmenleri. Osmanlı Devleti'nde nüfusun önemli bir bölümünü teşkil eden ve hayvancılıkla geçimlerini temin eden konar göçer Türkmenler, sürülerine otlak bulmak maksadıyla mevsimden mevsime yaylak ve kışlakları arasında hareket ettiklerinden zamanlarının önemli bir bölümünü değişik yerlerde geçirmek zorunda kalırlardı. Konar hale geçecekleri zaman çadırlarını köyler, harabeler ve harabelere yakın bölgelere kurarlardı. Kışın ise kasabaların civarında bulunmayı tercih ederlerdi.

Kentlerin yaylak ve kışlakları öteden beri belirli bölgelerden ibaret olduğundan kendi bölgeleri dışında yaylamaları veya kışlamaları da pek hoş karşılanmazdı. Zira bunlar göç hareketleri sırasında yerleşik insanların ekinlerine ve çayırlarına büyük zarar vermekten çekinmiyorlardı.

Gerçek anlamda göçebe hayatı yaşayan aşiretlerden farklı olarak bazı konar göçer grupları yazın hayvancılıkla uğraşmalarının yanı sıra kışlaklarında ekinlik yani küçük çapta zirai faaliyetlerle de meşgul olurlardı. Bu sebeple bu gruplar için göçebe yerine kanunname ve resmi kayıtlarda konar göçer tabiri kullanılmıştır.

Göçebe hayat yaşayan Bunsurlar, yurt veya ev denilen çadırlarda yaşarlardı. Bu çadırlar çabuk kurulup, çabuk kaldırılacak türden olup, keçi kılından, el tezgahında dokunarak birbirine dikilmiş kıl çadır olabildiği gibi, pamuktan dokunmuş veya keçeden yapılmış yuvarlak çadır da olabilirdi. Ayrıca koyun kılından dövülerek yapılan keçe çadırları da vardı. Çadırın hususi bir dahili taksimatı olduğundan, bunlar sonradan yerleşik hayata geçtikleri zaman bazılarının inşa ettikleri evler içinde bir model teşkil etmiştir.

Konar Göçer aşiretleri belli bir vergi dairesine bağlayarak merkeziyetçi idare tarzı ile daimi bir kontrol altında bulunduran Osmanlı yönetimi, bunlardan çeşitli yollarla faydalanmak yoluna da gitmiştir. Bilhassa bunların hayvancılıkla uğraşmaları ve geniş hayvan sürülerine sahip olmaları, imparatorluğun bu konuda duyulan ihtiyaçlarını gidermesine imkan sağladığı gibi, karakollar ve geçitlerin muhafaza edilmesi, herhangi bir sefer esnasında devletin tespit ettiği kadar asker göndererek muharebelerde bulunmaları gibi hususlar da bunlardan muhtelif zamanlarda istifa edilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Anadolu ve Suriye'de yaşayan il ve topluluklardan hususi askeri birlikler teşkil ederek hizmetinde kullanmaya bir ihtiyaç duymamış. Ancak 17. yüzyıl sonlarında Avusturya ve müttefikleriyle de Türkmenlerden istifa edilmiştir.

yanı sıra Türkmenlerin zaman zaman eşkıyalık faaliyetlerinde bulundukları da görülmektedir. 1690'da bazı Beydili mensupları Halep ve Antep tarafında yol keserek gelip geçenlere zarar verdikleri gibi bu bölgede yer alan kasaba ve köyleri de basarak bazı kimselerin mal ve canlarına kastetmişlerdir.

Devlet aşiretleri genellikle kendisine zengin gelir kaynağı temin eden insanlardan, bir sınıf gözüyle baktığı için, onların toplu gruplar halinde yaşayanlarından, kadılıklar ve tuğlar teşkil ederek onları idari ve mali bir teşkilata tabi tutmuştur. Böylece bir taraftan aşiretlerin, yaylak ve kışlak güzergahlarının ya da idari teşkilatlarının dışına çıkarak vergi vermekten kaçmaları engellenirken, diğer taraftan da özellikle ordunun ve büyük şehirlerin ihtiyaç duyduğu et ve süt mamullerinin tedariğinde süreklilik sağlanmıştır. Yapılan uzun savaşlarda bunlara ihtiyaç duyulmuş ve Türk kabileleri de bu savaşlara iştirak etmeye başlamıştır. Bununla birlikte sefer mahallerine askeri mühimmat ve erzakın nakledilmesi gibi hususlarda da Türkmenlerden istifade edilmiştir.

çıkarmazsın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Düşman Yurdu'nun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese, bu alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam tersi. Baksanın za tut verse, yüz levin zımbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tersi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gevlimin yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bir ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, İgid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı, özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler, bunca eyliğe karşı ha harablık ettiler, yevilden sevdiğimi yada geldim ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan, bir vakit yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan, kazan anan, kazan anan, yapcınan, kazan anan, bir ekmecin kadrini sor ekmeç kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam, para her şey kazanı, iki dol kazan adam, kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes var alan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya. Aleme dermanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama mani, sen saldın gama mani, süddadın hardan alsın ezelden gama mani. Yar ağamı, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı, neçe ildi bitmir gevlimin yar ağamı. Gelip al, bazara mal, gelip al, gelip al, bazara mal, gelip al, güzel var konuşanda dudağından gelip al. Mal alı, Balı sevən, balalı, bir zaman əryan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar, balalılar çöş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi, qəlanın toz torpağı cüt qəhvanı kör etdi. Qalada top kapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapı var. Sevdim vefalı beşer, zamanın gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar. İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atın. Endi kaladan atın, istirəm qam üzündən, zalimların üzündən özüm kaladan.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.

0: Osman Yurdu'nun Horsisi'nde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam terşi. Baksanın zatı tüverse, yüz levin zımbıt verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim terşi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım terşi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam terşi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık icid babadan aldın. Neneden aldın? Gene neneden aldın? Hananatlık dersini hanin neneden aldın? Sil gözümden yaşı gel. Söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma. Gövlümün yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu. Mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varık bir ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, yiğit adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben neydim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı. Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler ki, ha harablık ettiler, yevildim sevdiğimi.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

aslında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Asaf'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü

kabul etti. Görüşmede Elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Suriye ve Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun,

hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene